Sanam diye tamce sevanye domne nebe canam tamce Gevana çi balap çubayi seben sole

Sanam diye tamce sevanye donne nebe canam tamce Gevanaçi balap çubayı seben sole

Samsun doje raga yege don gömer pasam bongi Pübayi dame çabe yanye nave gelişi bemo Zungörce mame çenge basam düzince Çeme yondu sonşe arve yan Dendi nörbü davsam Pampunce namge sina raldo Zekroce Şisi kanri medo arveçe Bögra sonşe düve mencoğusu Lunyin dasre naven jogi ki nacho mümbe yüle. Ge gyoroji kanjong sönam gade naveji. Pajon chana ragra bemonze. Sembin jogi yijen mege. Dere rabden dorji bündar